0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatı

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Kayındoğu Emgek Ölgüsü Şiao Tianjian'ın iş izlerini tanıştırabız. Onsu odana işlemci aylındakı atızlarda zamandaşkan ılımta bastırmalar gün nurunda jar kırap durat. Ilımta bastırmada kızılmalık maysaları jap jaşıl bolup, kalemperleri şaktarına tolgun. Dekandar maysa jetiştirümenin şaşılış. Jaşı küçükü tolgun bul görünüştü 80-ci yıllarda tuğulgan jaŋı dekan Aksu Yihong Ayıl Çarba Önüktürü Çektü Şeriktiğinin baş direktörü Şao Tianjian ben ayırıp karağanğa bolboydu. Şao Tianjian 10 yılda Ayıl Çarba Tekniğinin dekandardın kireşesini artıruğa jetektey turgan bayu baştağına aylanıp, ilim tekniği arkılı Ayıl Çarba'nı güldöndürü, uluptar ıntımağının tasırdı angimesin jasıp çıktı. 1982 yılı törülgün Şao Tianjian kara toru gelgen. Alakandarı çoğun kişi bolup, maysa jetiştirü teknikası tilge alınsa, gözdörü jarkırap ketet. 2015 yılı 10 ayda al onsu odanına gelip çarba jarattı. Geñir ketken çöl kakırlarga karap, al biraz ekaranjı bolup kaldı. Birok, oşol jerden mol su baylığı, ılayıktu kelimatı jana Ökümettin sayasat jağınan koldosu anı alıp kaldı. Al, üy bülödökülörmenin Aksu Yihong Ayıl Çarba Önüktürü Çektü Şeriktigin kurup, Jaşılça Maysasın tahtağa göçürüp tigü teknikasın jalpılaştırıp, Korojay ekonomikasın önüktürüge jardan berdi. Alğaçında oşol jerdeki deykandar maysa jetiştürü, göçürüp tigü teknikasına salıştırmalı gümöndü bolıp, Maysa jetiştirü göçürüp tigünün özlük narkı üröndü tikeley ekkenge karaganda jogoru. Anın üstüne ılımta bastırmada jaşılça ekse, açıkçılıkta ekkenge karaganda kançalık köp akça tapkanga bolot. Bul jaŋarga işenimdübü deşti. Gümön aldında Şao Tianjian özün aktağanga şaşpay. Şilemçi aylının siyak kıştağında 300 mo ülgü körsötü atızın açtı. Gündüzü al atısqa barıp maysa jetiştirü teknikasından ülgü körsöttü. Keçte al kıştık turgundarı komitetinde proyektor arkılı ilim teknika eginçilik videosun koydu. Biz sandu malumatlar arkılı süylöylü. Al manjasın çıgarıp kıştık turgundarına jaŋı teknika koldonulgandan kiyin kalemperden mo başı tüşüme 30% aşat. Dart jana kurt kumırsqanın ziyanı jarımı azayat. Su, jer semirtkich bet tolqulashkan sistemasi 40%dan ashuun suunu unumdep qalat. Maysa jetiştirü üröönün tikeley ekkenge qaraganda armo jerden paydasın 800 yuandan köbürök artırat dep esep jasadı. 2020 jılı pigmentü kalemperdin jaŋı sortun jalpılaştırganda kıştak turgunu Ali Mahmut azıraq gümöndöndü. Şao Tianjian aga 2 mo jerdeki maysanı aksız berdi. Ziyan tarsanız mağa esep, dedi. Oşol mezgilderde al ar günü degindey, Ali Mahmut'tun atısına barıp, ağa şaq irettep, açıp, elime jer semirtkich berüünü üyrettü. Güzgü jiyim terim mezgilinde Ali Mahmut'tun kalemperlerinin mo başı tüşümü jaŋı jogoru deŋgelge çıkıp, kireşesi dağı bir esse arttı. Al eriksizden, Şao Mudur'dun teknikası çınında jakşı eken, dedi. Azır Şao Tianjian şeriktik başkaru jana maysa jetiştirü teknikasın jalpılaştıruğa jooptu bolup, japtulu Ayıl Çarba bazasından paydalanıp, jaŋı teknika, jaŋı sorttordu kirgizip, ülgü körsötüp, kengeytip, jogoru sorttu maysa jetiştirip, çınığı işmerlerdi tarbiyalap, oşol jerden japtulu Ayıl Çarba önürüş dengelin jogorlatıp, kalemper kesip jinjirin tolumdulaştırıp, dekandardın ekonomikalık önümün artırusuna jardan berdi.

0: 5-nji aýdyň 22-nji güni geçdi, 2-nji gezekdi Jungo Şinjaň eldik görkeminer mezgilinin zarly oýunynyň bir gatary, Borbordo Ulutdyk Muzika üýrümesinin muzikany çar tarapdan çogultu, üý işçi muzikasy, muzika geçeligi Şinjaň görkeminer jurtu mukam görkeminer üýrümesi teatrkanasynda goýuldy. Stansiýabyz habarçysy balgandan bul jönündeki habaryny ugasyzlar. Oyun Toğ Dairadan üzür aluu menen baştalıp, jagymdoo melodiyası sürettöy, gozdukdu beynelep, Jungonun jörölgölü estetika mazmunu menen görkümdügün eyine jetkire görsöttü. Artnan, Jıng-jıng, Kızıl men siyaktuu çıkarmalar art-artnan koyulup, Ulutdyk Muzika asbabının bötönçü ünü nak maydandagy görörmöndördün kızu alkosuna ye boldu. Görörmön Rızıbangul, Yahya Can mınday dedi. Oyun bayırkı menen bügünkü Jungo menen çetel muzikasını joruluşturup, abdan jagymdoo bolup dur. Ulutdyk muzikanın sıydıruuçulugu jana jaňylyk jaratuu gurbatyn sezindik. Muzika geçeliginin jarkın tüyündörünün biri jörölgölü eldik muzikada jaňylyk jaratuu oyunu boldu. Sıbızkı Jungruan jana barabanda atkarılgan Şin Tenyou batış tündük eldik ırının jaydary erkindigi menen zamanbap günün jagymdoo ritmin çeberdik menen joruluşturgan. Şay keşip çalıngan Hunsi Rong, Jongren Rogu bolso batıldık menen açılış jasap Arho, Jongren, Yang Chin siyaktuu jörölgölü muzika asbap arkulu ulutdyk jıt jana dor dymagyn bergen melodiyany jaňyrtyp, mamleket muzikasynyň köp kaynarlyk beýnelesini çagyldyrdy. Görörmön Jang Ziyue mınday dedi. Bir gyla jaňy boldy. Misaly, Jongren Rokdu aýtsak, jörölgölü muzika asbabynda mynday jaňça atgaruu başgaça sezim berdi. Jörölgölü muzika asbabynyň okşabygyň tartymlylygyny sezindik. Borbordo Ulutdyk Muzika üýrümesiniň başçysy Tang Feng mynday bildirdi. Murda Ulutdyk Muzika köpçülükdün köňülünde Jungo süretine okşap, aktay kıyal boydan kalgan. Doğrudun önügüsünün ulam azırın büt düğünüdökü sonorlar, göpçülük jakşı görgön muzikaları joruluşturuldu.
1: Stansiýabyz habary. Awtonom raýon gatmarydan formatçylykdy jöngü salyp negizgi gatmardan jügün jeňilde totaýyn türü hyzmat mehanizmi işkanasy Awtonom raýonlyk tartyp tekşerüü komiteti. Bangun tiňi menen birge formatçylykdy jöngü salyp negizgi gatmardan jügün jeňildetüü boýunça eki tipik maseleni gulaklandyrdy. Konkretdüü tömendekidey. 1-nji. Tarbagatay aýmagy dörbüljün odany şahar sırty aýla. Kantran Lee sayakat kesibi türün karamançı salıp, kurulgandan giyin boş kalgan. 2021 yıldan 2024 yılga çeyin Tarbagatay aymağı, Dörbülgün odanı şahar sırtı aylı, elimi yeti yanak çıgırgı manu bir bey, karamança çeçim çıgırıp, çergilikten baylık bereketmenin bazarı iş yüzündülgünün alçaktap, maliye karşısını işletip, karşı salıp altı. Kantran Lee sayakat kesibi türün jolgu koygan. Törgürlüp bütkünden baştap çalplay ticaret toktobu özü, aptoğunu aydoğu kesip bakçası, hareket energiyasız şattık bakçası siyattuğu, zor mülçördökü cevdular uzun mezgile işigin cevap takalıp, hiç kim cürgüzü basırabay özgücü sayakat markasını kalıp taştırbay, cekalıklı girişesini arttıruğa baştabay, hayılgı iştaklardık üldöndürü sayısatların algaçkı müdüğüsüne töpkel bey maliye karcısının ısrap olusun geltirip çıkarıp, kalıktın gert başındık talamına ziyan salgan. 2. Altay aymak Altay şardyk 3-nji orta mektep okutuwçulardan tazalyk akyny bölüp töretkizgen. 2024-nji ýylyň 9-njy aýdan 2026-njy ýylyň 1-nji aýyna çeýin Altay şardyk 3-nji orta mektep tegindili öz mekemesi üstüne alyuwçy sunuşdagan tazalykçylardan 41,600 ýuan akyna büt mektepdeki 205 okutuwçy, jumuşçy hyzmatçyga ortaça bölüp töretkizgen. 2025-nji ýylyň 12-nji aýda Altay şahardaky agartuu idarasy atalgan mektepde tazalyk akyny bölüp töretkizüü hareketini toktatuuga buyruk düşürgen. Birok atalgan mektep tüzötü talamy maalında düzölüştürbey 2026-njy ýylyň 1-nji aýda okutuwçy jumuşçy hyzmatçylardan awalkyda ile bul türdeki garjyny tölöö awaly gelip çykkan. Altay şahardaky 3-nji orta mektep belgilemege gaçy okutuwçylardan tazalyk akyny bölüp töretkizüp artyk jügün köbeýtip okutuwçylardan narazyçylygyny gozgogon. Jogurdaky maselelere geýbir jergilikçe orundarda saýasy natyja garaşynda aýrmalyk saktalyp formatçylykda jöngü salyp negizgi gatmardan jügün jeňildetüüdökü bir gança belgilemeni izçil düzeleşdirdi awalkyda ile. Katan naktuluu bolbo. Atkaruu jolun özgörtüü, tüzetip özgörtüüdö jolun gana jürüü siyaktuu maselelere sakdalganyn çagyldyryp berdi. Diğer yerlerde kargaşy tarmaklar formatçylykda jöngü salyp negizgi gatmardan jügün jeňildetini tuğra saýasy garaşda turguzuu jana iş ýüzünde görsetüü üýrenüü tarbiýasynyň zarylygy kuramdaş bölügü gatary garap. Partiýa guruluşu zaryl tüýünü, partiýany jalpyky gatan başgaruu negizgi tulkulugy jogapkerçiligine alyp girip, kadyryp gözetüü, kadyryp tekşerüüde çagyldyrgan maselelerde tüzetüü jöngü salyp hyzmaty menen bir tulkulugy işçil deştirip

Soğuk daireler arasında bayguç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Gönhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Gönhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın janılanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Gönhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Gönhua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında baygucu olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.